makata ya makata sori nyame na yene kase yene kase yene kase yene kase yen peje ni dina yemano so ni kampu ni dinza zo yo nyame eni di fatalo ayi fatalo kampu fatalo ntonto fatalo oyo nyame